0: Aynen çalışmak.
1: Yani.
0: Evet. Biz de haber yok.
1: Evet.
0: Benefit 346. Hi, Mac and Charles. New York. Kilo Hotel Bravo 6688.
1: Hello, Benefit 240.
0: Hi, Mac and Charles.